0: subana afara fani loto gugunu metel ocha joglo to kitigulo to ble gugunu ge krani chule de itungo medunga nyoro eji gulo to gugunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa nemala yiganga ibala yeroa mala yiganga ibala ke para genaso ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndi kan ibala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganin bi nemala yi ganin ibala subana gani balagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakbalimbi fe tube alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani ibala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farfa
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.